0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

olacak, kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Sen de bana ait bir...

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'lı yılların sadece şarkılarıyla değil, yaptıkları videolarla da damga vurmuş isimler bugün retronun konuğu. Her geceyle başladık. Mirkelam hayatımıza sokan şarkısı ve elbette videosu 1995 yılına ait. Asya ile devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Şarkımızsa Vurulmuşum Sana. Vurulmuşum Sana.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep.

0: İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yerde.

Bir dönem Amerika'da video çekme furyasının en önemli çalışmalarından biri de Yaşandı Bitti olmuştu. 1995 yılına ait bir çalışma Burak Kut'un Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim albümünden. Yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. 2006 yılındayız. Tarkan'ın Ölürüm Sana albümünden bugün seçtiğim şarkı Salına Salına Sinsice.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak genel kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı dedi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIFA Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bugün 8 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik ezza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 15, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yer gelin. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Kraliteyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

Herkese merhabalar. Bu güzel hafta başında umuyorum keyifleriniz yerindedir. En güzel şarkıları bugün de bizden duyacaksınız. Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş

olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Antik Çin'den de bahsedeceğim, Roma'dan da bahsedeceğim. Düzenli egzersiz yapmak biliyorsunuz artık sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli, kanıtlanmış durumda. Günümüzden binlerce yıl önce kurulmuş medeniyetlerde aslında bu gerçeğin farkındalarmış. Biz zannediyoruz ki her şeyi yeni bulduk, şimdi bulduk. Antik medeniyetlere baktığımızda oradaki insanlar da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için hep çaba göstermişler aslında. Mesela bazı toplumlardaki egzersizler oldukça katı kurallara bağlılar. Mesela Roma'da hastalanmak egzersizleri aksatmak için geçerli bir bahane bile değil. İşte bugün size antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bazıları oldukça ilginç egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Hazırsanız güzel şarkıların sonrasında birlikte

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşacağımızı zaten programın en başında söylemiştim. Şimdi dayanıklılığınızı geliştirmek istiyorsanız kaynayan kazanları bile kaldırmaya devam edin. Ne mi dedim? Anlamamış olabilirsiniz, hemen açıklayayım. Antik Çin medeniyetinde kazan kaldırma oldukça yaygın bir egzersiz biçimi. Ama dayanıklılığı arttırmak için kaynayan kazanları kaldırmak biraz daha faydalı görülüyor. Antik Çin'de dayanıklılık egzersizi yapmak isteyenler içerisinde kor halde kömür bulunan kazanları başlarının üzerine kadar kaldırmak zorundalar. Sağlıklı bir yaşam için yapılan bu egzersiz zaman zaman tabii ölümcül kazalara da sebep olmuş. Mesela hanedanlığın kralı Wu kaynayan kazanlardan birini kaldırdığı sırada ciddi bir şekilde yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Az önce demiştim ki hastalanmak egzersiz yapmanıza engel değil. Bunu da açıklamak isterim. Antik Roma'ya baktığımızda özellikle jimnastik ve güreş üzerine uzman olan filozofları görüyoruz. Oldukça disiplinli bir egzersiz eğitmenleri oldukları da karşımıza çıkıyor. Öyle ki hasta olan öğrencilerinin bile egzersizlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor bu filozoflar. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar acımasızmış. Yok yok, o kadar değil. Hasta öğrencilerine normalden daha hafif bir egzersiz programı hazırlıyormuş.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Saraka Samhita, antik Hindistan'dan günümüze ulaşan en eski tıbbi belge. Bu kadim belgenin ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmiyor ama bu belge içerisinde oldukça faydalı egzersiz tavsiyeleri barındırıyor. Mesela fiziksel aktivitelerin faydaları ile ilgili bölümün sonunda aşırı egzersiz yapmanın zararları da anlatılıyor. Günümüzde de böyle değil mi zaten? Her şeyi kararında yapmak gerekiyor. Çünkü egzersizin fazlası da insana zarar verebiliyor. Sonra karbonhidratlardan uzak durmak konusunu da biraz konuşalım isterim. Karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmak biliyorsunuz sağlıksız kilo almanın baş faktörlerinden bir tanesi. Ne yazık ki Romalı gladyatörler de bu gerçekle karşı karşıya kalmışlar tarihte. Gladyatörler arpa ve fasulye ağırlıklı bir tür lapayı öğünlerinin temel gıdası haline getirince bir hayli kilo almışlar. Oysa zorlu arena dövüşleri sağlam bir kondisyon ve fit bir vücut gerektiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte bu sebeple Roma'nın ünlü doktorlarından Galen gladyatörlere diyetlerinden karbonhidratı çıkarmalarını tavsiye etmiş binlerce yıl önce. Evet, karbonhidrata karşı koymak çok zor. Ben kesinlikle bunu düşünenlerdenim. Bilmiyorum size de hemfikir miyiz? Şöyle kocaman tabakta bir makarna, mantı, ne bileyim poğaçalar, puf puf kabaran, çıtır çıtır börekler. Zor değil mi? Bu arada antik Yunan sporcularından da biraz bahsedeyim size. Egzersizlerine başlamadan önce vücutlarına mutlaka doğal yağlar sürüyorlarmış, biliyor muydunuz? Dönemin bilim insanları sporcuların vücutlarına sürdükleri yağlar sebebiyle derilerinin kalınlaştığına ve bu sayede çok daha verimli egzersizler yapabildiklerine inanıyorlarmış. Ayrıca doktorlara göre bu doğal yağlar sporcuların egzersiz sırasında üşümelerini de engelliyormuş. Biraz da size kumda koşma kavramından bahsedeceğim ama yine iki güzel şarkı dinletmek isterim öncesinde.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. En keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün binlerce yıl öncesine götürdüm sizi. Günümüze kadar ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Şimdi milattan önce 6. yüzyılda yaşayan bir seyyah ve filozof antik Yunan'daki koşucuların egzersizleri üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Ona göre koşu egzersizleri kesinlikle sert bir zeminde yapılmamalı. Çünkü hızlanmak isteyen sporcular yumuşak bir zemin olan kumda egzersiz yaparsa çok daha keyifli şekilde o egzersizi yapıyorlar. Ayrıca filozof koşuculara çeşitli engellerin üzerinden atlamalarını da tavsiye ediyormuş. Antik Mısırlılara baktığımızda esnek bir bedene sahip olmayı oldukça önemsediklerini görüyoruz. Öyle ki çeşitli esneklik egzersizlerini çömleklerin üzerine resmederek binlerce yıl sonraya ulaştırmışlar. Antik Mısır'ın bu denli önemsediği esneklik egzersizleri modern yogaya aslında ilham vermiş bile olabilir diyebiliriz. Bir de nefes egzersizlerini alayım hemen araya. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında yaşamış Çinli bir doktor Hua Tuo nefes egzersizlerinin oldukça önemli olduğunu keşfediyor. İşte bu sebeple insanlara sık sık nefes egzersizleri yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Doktor insanların sağlıklı bir vücuda kavuşmaları adına sadece tavsiyeler vermekle kalmamış, nefes egzersizleri için kaplan duruşu isimli özel bir hareket bile geliştirmiş. Merak ediyorsanız internette aratabilirsiniz. Günümüzde de zaten biliyorsunuz birçok yerde nefes egzersizlerinin öneminden bahsediliyor. Devam edeceğiz yine iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak genel kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı dedi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
21: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
24: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo Ülkü.
27: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
26: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerinden bahsediyorum size. Şimdi Roma'nın meşhur doktorudur Galen, biliyorsunuz. Bir tavsiyede sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlere diyor ki, zorlu egzersizler yapmanıza gerek yok. Doktora göre sıkı bir vücut için toprağı kazmak oldukça etkili bir yöntem. Öte yandan yine Galen'e göre tırmanmak da oldukça güzel bir alternatifmiş günümüzde. Özellikle şehir yaşamlarında nasıl gerçekleştirilir bilemiyorum ama... Köyde falan yaşıyorsanız biraz daha şanslısınız tabii ki. Aslına bakarsanız Antik Roma'ya baktığımızda uzun ve yorucu egzersizlerin boşuna bir çaba olduğuna inandığını görüyoruz insanların. Eğer Romalı bir insan illa egzersiz yapacaksa, diyor ki dönemin doktorları, egzersizi çabucak bitir. Önerilen egzersizler arasında kısa süreli koşu var, hafif ağırlıkların kaldırılması var ve zıplamak var. Zıplamanın biliyorsunuz bugün bile faydaları anlatılmaya devam ediyor. Bu arada size Antik Yunanlı sporcu Krotonlu Milo'yu da anlatayım. Oldukça güçlü kollara sahip bir beyefendi kendisi. Üstelik Milo bu gücünü bir buzağıya borçlu. Efsaneye göre Milo yeni doğmuş bir buzağıyı her gün ağırlık niyetine kaldırıyor. Gittiği her yere kollarında veya omuzlarında buzağıyı da götürüyor. Milo'nun buzağlı ağırlık egzersizleri 4 yıl boyunca devam etmiş. Sonunda buzağı yetişkin bir boğaya dönüşüyor tabii ki. Milo ise yetişkin bir boğayı bile rahatlıkla taşıyabilen bir sporcuya dönüşüyor. Sonrasında ağırlık kaldırmanın öneminden zaten günümüzde de bahsediliyor değil mi? Yöntemler farklılık gösterse de pratikte aslında durum hep aynı. Spor yaparsanız, vücudunuza iyi bakarsanız rahat bir yaşlılık geçirirsiniz. Diyelim ve iki güzel şarkı dinleyelim.

Gül Güne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajlardan biraz da bahsetmek istiyorum size. Süper kahraman hikayelerini biliyorsunuz çizgi filmlerden ya da romanlardan veya ne bileyim sinema filmlerinden zaten aşinayız. Hatta çoğumuz görünmez olabilen, uçabilen veya böyle sınırsız güç sahibi bu süper kahramanlara özeniyoruz. Peki olağanüstü güçlere sahip insanların sadece çizgi romanlarda veya filmlerde yaşadığını mı zannediyorsunuz? Aslında gerçek hayatta da inanılmaz yeteneklere sahip olan süper kahramanlar var. Sıradan insanları süper kahramanlara çeviren bu özelliklere bazen böyle genetik bir mutasyon sebep oluyor. Bazen zorlu yaşam koşullarına adapte olmanın sonucunda bu özellikler ortaya çıkabiliyor. İşte bu insanların dünyayı kurtarmak gibi bir misyonları elbette yok ama çeşitli sebeplerle sıradan insanları süper kahramanlara dönüştüren bazı özellikleri anlatayım istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında ama.

Şarkılar bitti, döndüm ve geri geldim. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajları konuşuyoruz. Su altında net görebilmek listenin başına yerleşir diye düşünüyorum. Şimdi çoğu insan su altında gözlerini dahi açamıyor. Gözlerini açabilenlerin pek çoğu da su altındaki nesneleri ya hiç göremiyor ya da böyle belli belirsiz görüyor. Ancak Tayland ve çevresinde yaşayan Moken halkının üyeleri sahip oldukları sıra dışı bir özellik sebebiyle süper kahramanları andırıyorlar. Moken halkı için su altında bir nesneyi görmek su üstünde görmek kadar kolay. Deniz göçebeleri olarak da biliniyor bu halk. En önemli geçim kaynağı da tahmin edebileceğiniz gibi denizcilik. Bu sebeple Moken halkı uzun yıllardır denizler üzerindeki kulübelerde ve teknelerde yaşıyorlar. Moken halkı uzun yıllardır devam eden bu yaşam koşullarına adapte olmuş durumdalar. Bu adaptasyon sayesinde topluluktaki insanlar su altında muhteşem bir görüş yeteneğine sahip olmuş. Sıradan insanlar hani ışığın su altında yeteri kadar kırılmaması sebebiyle net bir görüş elde edemiyorken Moken halkı için fizik kurallarının hiçbir önemi yok. 2003 yılında hatta bu halk hakkında gerçeği gözler önüne seren bir çalışma da yapıldı. Buna göre Moken çocuklarının gözleri su altında tıpkı yunusların gözlerine benziyor ve gözleri yunuslardaki gibi çalışıyor. Oldukça fazla belgeseli de var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. İnsanı böyle tüyleri ürperiyor izlerken.

Gül Güne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özelliklerden konuşuyorduk hatırlarsanız. Aşırı soğuklara dayanabilme özelliğini de anlatmak isterim size. Dünya üzerindeki pek çok insan biliyorsunuz sıcak veya normal iklimlerde yaşamayı tercih eder ama bunun tabii ki tek sebebi sıcak havanın tadını çıkarmak değil. Aşırı soğuk havalar insan yaşamı için hiç de elverişli değil. Kuzey Kutup bölgesindeki Inuitlere baktığımızda ve Kuzey Rusya'da yaşayan nenetler dondurucu soğuklarda bile hayatta kalabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Bu iki halkın vücut yapıları ve genetik özellikleri dünyadaki diğer insanlardan oldukça farklı. Vücut sıcaklıkları normalden daha yüksek ve metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor. Ayrıca normal insanlardan daha az sayıda ter bezleri var. İşte bu sebeple havanın kaç derece olduğu bu insanların umrunda bile değil. Uykusuzluğa kaç gün direnebilirsiniz? Şöyle bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 1 hafta. Bununla alakalı da söyleyeceklerim var şarkıların sonra.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Gül Güne Gül'le de genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Uykusuzluktan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi pek çok insanın normal şartlar altında her gün 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Ama aması var. 2014 yılında yapılan bir araştırma uyku ve uykusuzlukla ilgili ilginç sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Buna göre günde 6 saatten az uyuyarak normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Fakat herkes için değil, sadece genetik açıdan bizden farklı olanlar. Şimdi bu özellik yalnızca DEC2 genine sahip insanlarda bulunuyor. Genetik mutasyon sonucunda ortaya çıkan bu gene sahip insanlar daha yoğun bir REM uykusu uyuyabiliyorlar. İşte bu sayede de kısa süre uyuyarak çok daha dinç ve güçlü hissediyorlar. Bu mutasyonun sağladığı bir diğer avantaj da uykusuzluğun olumsuz sonuçlarını en aza indirmesi. Uykusuzluğun sebep olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar DEC2 genine sahip insanlar için öyle çok da fazla korkutucu değil. Artık siz de her gün böyle 6 saatten az uyuyorsanız ve buna rağmen dinlenmiş hissediyorsanız dikkatli olun, çünkü uzmanlar bu genin oldukça nadir görüldüğünü söylüyorlar. Harabe.

Keyifli şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'le desiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor bugün genetik mutasyonlar nedeniyle. Sadece belirli sayıdaki insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Kemik yoğunluğundan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz insan sağlığı için son derece önemli. Özellikle de yaşlılık döneminde ortaya çıkan kemik yoğunluğundaki azalma ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Biz bunu biliyoruz. Kemik yoğunluğundaki azalma kemik erimesine veya kemik kırılmasına sebep oluyor. Ama tabii bazı insanların vücudunda sahip oldukları bir mutasyon sebebiyle kemik yoğunluğunda azalma yerine artış yaşanıyor. Bu insanların kemik yoğunluğu yaşlandıkça artıyor. Bu durumun sebebi SOST isimli kemik oluşumunu düzenleyen genin mutasyona uğraması. Öte yandan bu mutasyon özellikle böyle yaşlılık döneminde sağlıklı kemiklere sahip olmayı kolaylaştırsa da bazı olumsuz sonuçlara da sebep olmuyor değil. Sürekli yoğunlaşan ve büyüyen kemikler dev hastalığı, işte yüzde bozulma veya sağırlık gibi bazı sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Yani hemen öyle sevinmeyin. Yüksek irtifalarda yaşayabilmeyi de araya sıkıştırmak isterim. Bildiğiniz gibi deniz seviyesinden uzaklaştıkça havadaki oksijen azalır. Ama bazı insanlar deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikte bile rahatlıkla nefes alabiliyorlar. Mesela Ant Dağları'nda yaşayan insanlar ve Himalayalar'da yaşayan Tibetliler üzerinde yapılan araştırmalar var. Bu insanların yüksek irtifa koşullarına muhteşem bir biçimde adapte olduklarını ortaya koyuyor. Bu halklar uzun yıllar sonunda akciğer kapasitelerinin artmasına olanak veren çok daha geniş bir üst bedene sahip olmuşlar. İşte bu sayede her nefes aldıklarında akciğerlerinde daha fazla oksijen depolayabiliyorlar. Böylece yüksek irtifa koşullarındaki oksijensiz ortamda bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

anlatmaya öyle bir dalmışım ki zaman nasıl aktı geçti inanın hiç fark etmedim. Yarın yine aynı saatte en keyifli konular ve en güzel şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'le de sizi bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 8 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik ezza hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 15, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
11: Radyo Ülke.
3: En iyi müzik, en iyi program.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa...
0: Ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te

0: Kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadirhum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak genel kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı dedi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
9: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: İster düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
2: Yolda sporda, evde yemekte,
19: yürüyüşte sohbet.

0: 28 Haziran Pazartesi Mersin haberlerini sunuyoruz. Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik eczacı hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 15, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da. Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
18: Radyo.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret. Mahmut
1: bilirsiniz.
0: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bilenleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadirhum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakan yardımcıları katıldı. İçişleri Bakanlığı son 5 günde 18 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını ve 194'ünün tutuklandığını duyurdu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki Ölçe ve E.Y.'nin çocuk parkında pompalı tüfekli ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIFA Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En iyi müzik, en iyi program.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda
1: 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada.

0: 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadirhum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: Bugün 8 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Dünyada nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de temizlenen sahillerde ilk anaçlar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakmaya başladı. Mersin, dünya deniz kaplumbağalarının en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyu'ndaki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu yazılı bir açıklama yaparak raporların çelişkili, uzman görüşünün eksik olduğu, şirkete verilen ruhsata karşı davacı oldukları anımsatıldı. Mersin'de jandarma ekiplerinin Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 7256 adet sentetik eczacı hapı ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan iki şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı. Mersin'de iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıkların yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mersin polisi yurt dışından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunan ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan hükümlüyü yakaladı. Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Taşucu mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64.sü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen kayısı yeme yarışması yapılırken bereket geleneği kapsamında da dilek havuzuna kayısı döküldü.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 15, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Neşe'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Elisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
15: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
15: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

geceler. 90'lı yılların sadece şarkılarıyla değil, yaptıkları videolarla da damga vurmuş isimler bugün retronun konuğu. Her geceyle başladık. Bir kelam hayatımıza sokan şarkısı ve elbette videosu 1995 yılına ait. Asya ile devam ediyoruz. 1994 yılındayız. Şarkımızsa Vurulmuşum Sana.

bizi de hayatımıza sokan videoda bir kaşık yoğurtla neler yapılabileceği gözler önüne seriliyordu. Şarkı 1995 yılına ait. Bora Öztoprak'la devam

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendisliği.
0: Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri...

0: hediyeyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğinin, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yer.

Bir dönem Amerika'da video çekme furyasının en önemli çalışmalarından biri de Yaşandı Bitti olmuştu. 1995 yılına ait bir çalışma Burak Kut'un Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim albümünden. Yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. 2006 yılındayız. Tarkan'ın Ölürüm Sana albümünden bugün seçtiğim şarkı Salına Salına Sinsice.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda üye ülkeler arasındaki eğitim işbirlikleri değerlendirilirken, Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini ve Türkiye Yüzyılı Marif modeline ilişkin çalışmaları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hiç şüphesiz evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz. Sosyal uyum süreci danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan tek durak ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı ifadesini kullandı. Spor. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
5: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kapılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğinin, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikyan Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülke.
15: Son 2 3

Herkese merhabalar. Bu güzel hafta başında umuyorum keyifleriniz yerindedir. En güzel şarkıları bugün de bizden duyacaksınız. Gülgüne Gül'le başlıyor. Ha

0: Gel döndür beni.
1: Bugün size ilk olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Antik Çin'den de bahsedeceğim, Roma'dan da bahsedeceğim. Düzenli egzersiz yapmak biliyorsunuz artık sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli, kanıtlanmış durumda. Günümüzden binlerce yıl önce kurulmuş medeniyetler de aslında bu gerçeğin farkındalarmış. Biz zannediyoruz ki her şeyi yeni bulduk, şimdi bulduk. Antik medeniyetlere baktığımızda oradaki insanlar da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için hep çaba göstermişler aslında. Mesela bazı toplumlardaki egzersizler oldukça katı kurallara bağlılar. Mesela Roma'da hastalanmak egzersizleri aksatmak için geçerli bir bahane bile değil. İşte bugün size antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bazıları oldukça ilginç egzersiz tavsiyeleri vermek istiyorum. Hazırsanız güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşacağımızı zaten programın en başında söylemiştim. Şimdi dayanıklılığınızı geliştirmek istiyorsanız kaynayan kazanları bile kaldırmaya devam edin. Ne mi dedim? Anlamamış olabilirsiniz, hemen açıklayayım. Antik Çin medeniyetinde kazan kaldırma oldukça yaygın bir egzersiz biçimi. Ama dayanıklılığı arttırmak için kaynayan kazanları kaldırmak biraz daha faydalı görülüyor. Antik Çin'de dayanıklılık egzersizi yapmak isteyenler içerisinde kor halde kömür bulunan kazanları başlarının üzerine kadar kaldırmak zorundalar. Sağlıklı bir yaşam için yapılan bu egzersiz zaman zaman tabii ölümcül kazalara da sebep olmuş. Mesela hanedanlığın kralı Wu kaynayan kazanlardan birini kaldırdığı sırada ciddi bir şekilde yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. Az önce demiştim ki hastalanmak egzersiz yapmanıza engel değil. Bunu da açıklamak isterim. Antik Roma'ya baktığımızda özellikle jimnastik ve güreş üzerine uzman olan filozofları görüyoruz. Oldukça disiplinli bir egzersiz eğitmenleri oldukları da karşımıza çıkıyor. Öyle ki hasta olan öğrencilerinin bile egzersizlerine devam etmesi gerektiğini söylüyor bu filozoflar. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar acımasızmış. Yok yok, o kadar değil. Hasta öğrencilerine normalden daha hafif bir egzersiz programı.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Saraka Samhita, antik Hindistan'dan günümüze ulaşan en eski tıbbi belge. Bu kadim belgenin ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmiyor ama bu belge içerisinde oldukça faydalı egzersiz tavsiyeleri barındırıyor. Mesela fiziksel aktivitelerin faydalarıyla ilgili bölümün sonunda aşırı egzersiz yapmanın zararları da anlatılıyor. Günümüzde de böyle değil mi zaten? Her şeyi kararında yapmak gerekiyor. Çünkü egzersizin fazlası da insana zarar verebiliyor. Sonra karbonhidratlardan uzak durmak konusunu da biraz konuşalım isterim. Karbonhidrat tüketiminde aşırıya kaçmak biliyorsunuz sağlıksız kilo almanın baş faktörlerinden bir tanesi. Ne yazık ki Romalı gladyatörler de bu gerçekle karşı karşıya kalmışlar tarihte. Gladyatörler arpa ve fasulye ağırlıklı bir tür lapayı öğünlerinin temel gıdası haline getirince bir hayli kilo almışlar. Oysa zorlu arena dövüşleri sağlam bir kondisyon ve fit bir vücut gerektiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. İşte bu sebeple Roma'nın ünlü doktorlarından Galen gladyatörlere diyetlerinden karbonhidratı çıkarmalarını tavsiye etmiş binlerce yıl önce. Evet, karbonhidrata karşı koymak çok zor. Ben kesinlikle bunu düşünenlerdenim. Bilmiyorum size de hemfikir miyiz? Şöyle kocaman tabakta bir makarna, mantı, ne bileyim poğaçalar puf puf kabaran. Çıtır çıtır börekler. Zor değil mi? Bu arada antik Yunan sporcularından da biraz bahsedeyim size. Egzersizlerine başlamadan önce vücutlarına mutlaka doğal yağlar sürüyorlarmış, biliyor muydunuz? Dönemin bilim insanları sporcuların vücutlarına sürdükleri yağlar sebebiyle derilerinin kalınlaştığını ve bu sayede çok daha verimli egzersizler yapabildiklerine inanıyorlarmış. Ayrıca doktorlara göre bu doğal yağlar sporcuların egzersiz sırasında üşümelerini de engelliyormuş. Biraz da size kumda koşma kavramından bahsedeceğim ama yine iki güzel şarkı dinletmek isterim öncesinde.

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer bu yıl 64.sü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programına katıldı. Mut Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festival, Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. Mut halkının bereketli ve geniş topraklar üzerinde üretimini sürdürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, Mut'ta 77 yıldır kayısı üretildiğini, 64 yıldır da istikrarlı bir şekilde festival yapıldığını belirterek, Mut, kayısı, zeytin ve erik gibi 3 temel ürünü Türkiye'ye tedarik eden önemli bir tarımsal üretim havzası. Burayı değerli yapan ise sadece toprağı, iklimi, havası, suyu değil, çalışkan insanı diye konuştu. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen Kadir Hum Velayet Bayramı kutlamasına katıldı. Mersin'de tüm semavi dinlerin temsilcilerinin olduğunu, aynı dine mensup farklı öğreti ve mezheplerinde bir arada yaşadığını aktaran Başkan Seçer, Mersin bu derece renkli bir yer. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı da belediye başkanını seçerken ona, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun bu renklerin bir potada eridiği bir şehri teslim ediyor dedi. Mersin halkına hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Başkan Seçer, beni bu memleketin insanının hayır dualarının koruduğunun farkındayım. Mersin'de ve Türkiye genelinde yaşanan tüm zorlukların üstesinden el birliğiyle gelinebilir. Siyasi, ekonomik ya da güvenlik sorunlarını hep beraber çözeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi uzmanları 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önerilerde bulundu. Uzmanlar sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, son hazırlık süreci ve çalışma planı, uyku ve beslenme düzeniyle sınav günü dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulundu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi

Biz en keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün binlerce yıl öncesine götürdüm sizi. Günümüze kadar ulaşan egzersiz tavsiyelerini konuşuyoruz. Şimdi milattan önce 6. yüzyılda yaşayan bir seyyah ve filozof antik Yunan'daki koşucuların egzersizleri üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Ona göre koşu egzersizleri kesinlikle sert bir zeminde yapılmamalı. Çünkü hızlanmak isteyen sporcular yumuşak bir zemin olan kumda egzersiz yaparsa çok daha keyifli şekilde o egzersizi yapıyorlar. Ayrıca filozof koşuculara çeşitli engellerin üzerinden atlamalarını da tavsiye ediyormuş. Antik Mısırlılara baktığımızda esnek bir bedene sahip olmayı oldukça önemsediklerini görüyoruz. Öyle ki çeşitli esneklik egzersizlerini çömleklerin üzerine resmederek binlerce yıl sonraya ulaştırmışlar. Antik Mısır'ın bu denli önemsediği esneklik egzersizleri modern yogaya aslında ilham vermiş bile olabilir diyebiliriz. Bir de nefes egzersizlerini alayım hemen araya. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında yaşamış Çinli bir doktor Hua Tuo nefes egzersizlerinin oldukça önemli olduğunu keşfediyor. İşte bu sebeple insanlara sık sık nefes egzersizleri yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Doktor insanların sağlıklı bir vücuda kavuşmaları adına sadece tavsiyeler vermekle kalmamış, nefes egzersizleri için kaplan duruşu isimli özel bir hareket bile geliştirmiş. Merak ediyorsanız internette aratabilirsiniz. Günümüzde de zaten biliyorsunuz birçok yerde nefes egzersizleri sizlerinin öneminden bahsediliyor. Devam edeceğiz yine iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan egzersiz tavsiyelerinden bahsediyorum size. Şimdi Roma'nın meşhur doktorudur Galen, biliyorsunuz. Bir tavsiyede sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlere diyor ki, zorlu egzersizler yapmanıza gerek yok. Doktora göre sıkı bir vücut için toprağı kazmak oldukça etkili bir yöntem. Öte yandan yine Galen'e göre tırmanmak da oldukça güzel bir alternatifmiş günümüzde. Özellikle şehir yaşamlarında nasıl gerçekleştirilir bilemiyorum ama... Köyde falan yaşıyorsanız biraz daha şanslısınız tabii ki. Aslına bakarsanız Antik Roma'ya baktığımızda uzun ve yorucu egzersizlerin boşuna bir çaba olduğuna inandığını görüyoruz insanların. Eğer Romalı bir insan illa egzersiz yapacaksa diyor ki dönemin doktorları, egzersizi çabucak bitir. Önerilen egzersizler arasında kısa süreli koşu var, hafif ağırlıkların kaldırılması var ve zıplamak var. Zıplamanın biliyorsunuz bugün bile faydaları anlatılmaya devam ediyor. Bu arada size Antik Yunanlı sporcu Krotonlu Milo'yu da anlatayım. Oldukça güçlü kollara sahip bir beyefendi kendisi. Üstelik Milo bu gücünü bir buzağıya borçlu. Efsaneye göre Milo yeni doğmuş bir buzağıyı her gün ağırlık niyetine kaldırıyor. Gittiği her yere kollarında veya omuzlarında buzağıyı da götürüyor. Milo'nun buzağlı ağırlık egzersizleri 4 yıl boyunca devam etmiş. Sonunda buzağı yetişkin bir boğaya dönüşüyor tabii ki. Milo ise yetişkin bir boğayı bile rahatlıkla taşıyabilen bir sporcuya dönüşüyor. Sonrasında ağırlık kaldırmanın öneminden zaten günümüzde de bahsediliyor değil mi? Yöntemler farklılık gösterse de pratikte aslında durum hep aynı. Spor yaparsanız, vücudunuza iyi bakarsanız rahat bir yaşlılık geçirirsiniz. Diyelim ve iki güzel şarkı dinleyelim.

Gülgüne Gül'le de bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajlardan biraz da bahsetmek istiyorum size. Süper kahraman hikayelerini biliyorsunuz çizgi filmlerden ya da romanlardan veya ne bileyim sinema filmlerinden zaten aşinayız. Hatta çoğumuz görünmez olabilen, uçabilen veya böyle sınırsız güç sahibi bu süper kahramanlara özeniyoruz. Peki olağanüstü güçlere sahip insanların sadece çizgi romanlarda veya filmlerde yaşadığını mı zannediyorsunuz? Aslında gerçek hayatta da inanılmaz yeteneklere sahip olan süper kahramanlar var. Sıradan insanları süper kahramanlara çeviren bu özelliklere bazen böyle genetik bir mutasyon sebep oluyor. Bazen zorlu yaşam koşullarına adapte olmanın sonucunda bu özellikler ortaya çıkabiliyor. İşte bu insanların dünyayı kurtarmak gibi bir misyonları elbette yok ama çeşitli sebeplerle sıradan insanları süper kahramanlara dönüştüren bazı özellikleri anlatayım istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında ama.

Şarkılar bitti, döndüm ve geri geldim. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu fiziksel avantajları konuşuyoruz. Su altında net görebilmek listenin başına yerleşir diye düşünüyorum. Şimdi çoğu insan su altında gözlerini dahi açamıyor. Gözlerini açabilenlerin pek çoğu da su altındaki nesneleri ya hiç göremiyor ya da böyle belli belirsiz görüyor. Ancak Tayland ve çevresinde yaşayan Moken halkının üyeleri sahip oldukları sıra dışı bir özellik sebebiyle süper kahramanları andırıyorlar. Moken halkı için su altında bir nesneyi görmek su üstünde görmek kadar kolay. Deniz göçebeleri olarak da biliniyor bu halk. En önemli geçim kaynağı da tahmin edebileceğiniz gibi denizcilik. Bu sebeple Moken halkı uzun yıllardır denizler üzerindeki kulübelerde ve teknelerde yaşıyorlar. Moken halkı uzun yıllardır devam eden bu yaşam koşullarına adapte olmuş durumdalar. Bu adaptasyon sayesinde topluluktaki insanlar su altında muhteşem bir görüş yeteneğine sahip olmuş. Sıradan insanlar hani ışığın su altında yeteri kadar kırılmaması sebebiyle net bir görüş elde edemiyorken Moken halkı için fizik kurallarının hiçbir önemi yok. 2003 yılında hatta bu halk hakkında gerçeği gözler önüne seren bir çalışma da yapıldı. Buna göre Moken çocuklarının gözleri su altında tıpkı yunusların gözlerine benziyor ve gözleri yunuslardaki gibi çalışıyor. Oldukça fazla belgeseli de var. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. İnsanı böyle tüyleri ürperiyor izler.

0: Gülgüle, Gülgüle, Gülgüle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9381 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan e-ithalat ürünlerinin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 1 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden e-ithalat adı altında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulaması belirli istisnalar kaydıyla durduruldu dedi. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı açıklamada önceliklerinin ulusal güvenlik ve halkın huzuru olduğunu bildirdi. Pezeşkian, diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadı, ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. Spor. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
4: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Gülgüne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özelliklerden konuşuyorduk hatırlarsanız. Aşırı soğuklara dayanabilme özelliğini de anlatmak isterim size. Dünya üzerindeki pek çok insan biliyorsunuz sıcak veya normal iklimlerde yaşamayı tercih eder ama bunun tabii ki tek sebebi sıcak havanın tadını çıkarmak değil. Aşırı soğuk havalar insan yaşamı için hiç de elverişli değil. Kuzey Kutup bölgesindeki İnuitlere baktığımızda ve Kuzey Rusya'da yaşayan nenetler dondurucu soğuklarda bile hayatta kalabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Bu iki halkın vücut yapıları ve genetik özellikleri dünyadaki diğer insanlardan oldukça farklı. Vücut sıcaklıkları normalden daha yüksek ve metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor. Ayrıca normal insanlardan daha az sayıda ter bezleri var. İşte bu sebeple havanın kaç derece olduğu bu insanların umrunda bile değil. Uykusuzluğa kaç gün direnebilirsiniz? Şöyle bir düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, bir hafta. Bununla alakalı da söyleyeceklerim var şarkıların sonrası.

Gülgüne Gül'le de genetik mutasyonlar nedeniyle sadece bazı insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Uykusuzluktan bahsedeceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi pek çok insanın normal şartlar altında her gün 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Ama aması var. 2014 yılında yapılan bir araştırma uyku ve uykusuzlukla ilgili ilginç sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Buna göre günde 6 saatten az uyuyarak normal ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. Fakat herkes için değil, sadece genetik açıdan bizden farklı olanlar. Şimdi bu özellik yalnızca DEC2 genine sahip insanlarda bulunuyor. Genetik mutasyon sonucunda ortaya çıkan bu gene sahip insanlar daha yoğun bir REM uykusu uyuyabiliyorlar. İşte bu sayede de kısa süre uyuyarak çok daha dinç ve güçlü hissediyorlar. Bu mutasyonun sağladığı bir diğer avantaj da uykusuzluğun olumsuz sonuçlarını en aza indirmesi. Uykusuzluğun sebep olduğu fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar DEC2 genine sahip insanlar için öyle çok da fazla korkutucu değil. Artık siz de her gün böyle 6 saatten az uyuyorsanız ve buna rağmen dinlenmiş hissediyorsanız dikkatli olun, çünkü uzmanlar bu genin oldukça nadir görüldüğünü söylüyorlar. Harabem.

En keyifli şarkılar eşliğinde Gülgün'e Gülledesiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor bugün genetik mutasyonlar nedeniyle. Sadece belirli sayıdaki insanların sahip olduğu özellikleri konuşuyoruz. Kemik yoğunluğundan da biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz insan sağlığı için son derece önemli. Özellikle de yaşlılık döneminde ortaya çıkan kemik yoğunluğundaki azalma ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Biz bunu biliyoruz. Kemik yoğunluğundaki azalma kemik erimesine veya kemik kırılmasına sebep oluyor. Ama tabii bazı insanların vücudunda sahip oldukları bir mutasyon sebebiyle kemik yoğunluğunda azalma yerine artış yaşanıyor. Bu insanların kemik yoğunluğu yaşlandıkça artıyor. Bu durumun sebebi SOST isimli kemik oluşumunu düzenleyen genin mutasyona uğraması. Öte yandan bu mutasyon özellikle böyle yaşlılık döneminde sağlıklı kemiklere sahip olmayı kolaylaştırsa da bazı olumsuz sonuçlara da sebep olmuyor değil. Sürekli yoğunlaşan ve büyüyen kemikler dev hastalığı, işte yüzde bozulma veya sağırlık gibi bazı sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Yani hemen öyle sevinmeyin. Yüksek irtifalarda yaşayabilmeyi de araya sıkıştırmak isterim. Bildiğiniz gibi deniz seviyesinden uzaklaştıkça havadaki oksijen azalır. Ama bazı insanlar deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikte bile rahatlıkla nefes alabiliyorlar. Mesela Ant Dağları'nda yaşayan insanlar ve Himalayalar'da yaşayan Tibetliler üzerinde yapılan araştırmalar var. Bu insanların yüksek irtifa koşullarına muhteşem bir biçimde adapte olduklarını ortaya koyuyor. Bu halklar uzun yıllar sonunda akciğer kapasitelerinin artmasına olanak veren çok daha geniş bir üst bedene sahip olmuşlar. İşte bu sayede her nefes aldıklarında akciğerlerinde daha fazla oksijen depolayabiliyorlar. Böylece yüksek irtifa koşullarındaki oksijensiz ortamda bile yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

anlatmaya öyle bir dalmışım ki zaman nasıl aktı geçti inanın hiç fark etmedim. Yarın yine aynı saatte en keyifli konular ve en güzel şarkılar eşliğinde...

0: Kulağınız da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Bye bye bye, Domino's'um hoş geldin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: kedimsem içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurum.

Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

etmesin. Sen benim hayatımsın, kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun?

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

benden sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya bu aşka, inanır sever misin bilmem ama sen

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: radyo.
1: Radyo. Ülkü, ülkü.
2: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Kaç kadeh kırıldı?

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar. Seni beni içine atsınlar.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Geçmiş günler dövdüm, çözemez oldum.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün olur. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

0: yüreğime mehdi çektim. Dürüstlüğü biçiyorum. Namussuzun, şerefsizin üzerine yürüyorum. Yetim hakkı yemeden, menfaat gözetmeden, kula boyun eğmeden adam gibi, adam gibi yaşıyorum.
1: Radyo Ülkü 24 saat